kurtar dedi kendi kendini. Cemciye ekstrasının devamında hoştu. Kuşuk alıp yaptığım bir radyosik samacağın arkadaşlarını diren fikirleri seyirti.

0: değişmesini konuşturup ilahını paylaşıyor.
1: Tabii hani yaptığı şey, böyle bir tabi bunların önemli bir şey, şimdi onları karşıya mutlu koşuyorsun. İşte ki tam bir tane meşhur bir tane, ki fikrin tarafta çoğu çoğu da kod mekanların zotiyata ve okan tutuyata. Ali bir ufakçı ve Rukka, Fisi Rukka, bu zengi Mayıs çoğu tutuyor bir yana.
2: Bir şey, karim, çoğu da kod mekanların zotiyata ve okan tutuyata. Bir şey, karim, çoğu da kod mekanların zotiyata ve okan tutuyata.